0: misi koya, visi misi koya koya. Don't play play bosku.
1: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.